Kahve tatmışır aşı niye dükmadı? Gattura basalda başı nasıl?